0: 星星，上个我学到，你不得不搞个月表，马上让给你这个下。
1: 让给辛苦什么？他这年老家的，我娘在做药嘛是。
0: 刚才民局长了，已经跟这消息。
2: Das ne rüyün yesi gidilesine kirazı deko a. Niye kalınca? İnce mekane seşe çerçi uyuyin. Şes bu.
3: Şes.
0: Yavşe tüyüle. Semlen burada. Koşun ya.
3: Koş.

0: buyur da. Karşıya
1: Baba. Baba rağın kapı çoğum tuğdu. Ngayi kibi şira tu.
0: Lodi bu jeşi. Mışı baba giye bışı. İne rağın kaya sambanın şi nimçu di cemede. Ngayi lodi giye nalı. Tuğuşa kü marfi a. Rağın bola çoğunca. Ngama kibi yu uçu. Kongu kuzi de kusu yu takşu yu rışa. Kongu topu budu şu ni. Kongu kongu yu niye çubu rıba. Nye si şu ki çubu tuğma su. Yine rağ samı tonda. Cişen min çoğan kone kaçu tanyan sonca. Cisun kongla cici uçu ya çoğun bışı. Xingxin.
1: Oh.
0: Baba cun naske meni. Rağ su kyun tuğusu. Nazu ye zanla. Sine kübü zine çoğumurda.
1: Baba.
0: A.
1: Nye ye zan çeydu. Sici. Cun tuğma su.
0: Rağlı ne. Şe boya külme. Sisi.
2: Babay rağ kakku yöba. Sinku yö. Nalai chi ma su, rang po mu chi lo, chi na tsa mu che chu chi.
1: Baba.
2: Nalai le di kyo chai pe kien ke, me zi de, pu gu pu lu lo de ju ya de ma su.
1: Baba, nga pa bu ra le, tuen da xie wo san chu. Liao Yuan Ye, Nyok Chila Jie, Ke Di Xia.
0: Di Xia, Liao Yuan Gorma Xu Da, Nga Nian Dui Mi Du. Nye Xia Nga Song Lu Tong Su. Bu Gu Su Su Su Su Lian Yu Za, Nye Sim Zhe Jini Pian Do Yo Ma Xi. Nga Lo Chub Dung Gub La, Rang Bo La Tien Wen Ti, Nye Tang Da Bu Do Kyo Bri La, Rang Bo La Kong Gong Lu Gub Chub Do Xu Mu Du Gui. Mi Si Ya Di, Nye Lu Su Su Mi Zi Di Ya Wo Shi Ge Ji. Genki tunu takai ji wo shi.
1: Baba. Baba lan sang lu tungku di zhe yu za. Ngai kibi shi ra tu. Tanga lo dier chi su.
0: Nye po mo ya wo. Baba ji gi len ke di. Rang la gyab gyo ya wo chi ya ter shi. Ji sheng mian zuo gan ge guo xiang di. Na zu ye zang la du xi ra tong er chu su. Tan de zhan le ke zhe jia tu le le wo de. Na zu ye zang. Xin de guo jia jia jia chu bu xi.